0: Tes, tes, tes, satu, tes.
1: Lalu.
0: Oke, mantap. Kurang.
1: Kurang sini.
0: Tekan gini ya, hutan kuno ya.
1: Oke, lancar ya, oke. Cek, cek, cek.